0: sana.
1: Bilmiyorum.
0: Kim kısımları kovaladı?
1: Kim anlasın? O da Tanrı'yla kovaladı.
0: Beni kovaladı galiba. Son zaman değil de Tanrı'yla kovaladı. Var, right? Biz başına bu gibi beraber bakayım ayı ama bir tanesi de ki o.

0: kazandı. Ayrıca Sarkoy 94 ay 90 ay var ödemi farklı bir kupasan kabislerine sınırlarla bitirdi.
1: Sarkoy 94 ay kim kazandı rakını borca? Sarkoy 94 ay kani kura kuruma hınca ki hınna. Var mı bari var hani ay anca? Birlik Pradesik Hospital, Nepal Gajma Sevarat, Dr. Krishna Prasad Acharya'yı जानकारी दी
0: अधिकतम स्वरूप विशाल

kim buraya? Yıllarca çıkmadan düşünmemin kabulde birisi. İkadesi bir tek yüzyıla. Gelmedi yapmaya çalışıyor. Hangi bir temel bakış